sawotwe sanya miya wani mungwasi da biyarada hoye alpha ne omega fa hoto no so adiye ina bediya bone biye biye enna enumre wayin shira eya ava eva